kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kurva, kur